Arkadaşlar, acilen arkadaşlar yapayım mı? Abi, artık haber ayına uymayacağım şu, bulacağım şu. Tekrar burada yaralara da, ben yaralara atayım. Bana bir arkadaşlara saklı şu, asır atayım. Hayatın acı sağlamayan olacak o. Bakar yok. Ama ucum çabuk var, ettim şu muhut acı. Ama ben burada o kadar bir çatça karıştım. Artık haber ayı değil, birkaç sene de bakım var için. Ben de bir uyar yıkarım. FBI'ye kutsağın, beni sana uyanımla madem değil. O dövrünü kutsağın ne peşin. Cenab-ı Rojgar ne kadar olduğu için onu yıkanları artı dolu sanır bir sınav peşi. Aktif şu daralanı vakti yapıp da Next Generation GST reforms demokrasi avukatı yani bir sene olsun diye kullanmayı sana okuçman et muhatonu kurmayı çetin peşi pek. Zeyi sana çetin anne maraları sayını bu sayıp kareşi. Anne beşine sakatlik asla yukarı peşi.

gençler prostate çatığından mutlusunu açar. Ayrıca Fransız'a evlenmeyeceği saat senet, Pratermantre'nin elinde modi satıp tatmin ve katajlı yapışı. Pratermantre'nin Slovakya'nın Sarvacı Nagriksan'ın The Order of the White Double Cross First Class temel acımadı. Roksa bu adıyakşı 11 ayı Lokşahin'e kadar canı bedibarına muhatvatar parmutu. Medikalın arkadaşma delivanları ne de yüzünü bunu parakşanlarda nasıl aktif oda unudvarı etinle etmet kalbden vurgulucuda. Ekmes mi cüne yücanları ne de yüzünü bunu parakşatı ile sarkarı. Bağdıs mi cünsü de online mesajın ve sosyal medya app telegram da katibandı mutu. Sayın da Rastya Surakşa Parışadını Vistaran, Fakta Bini Kayani Satır Kalı Portu Muradi Kreşe Tutanya Sudharana Kayasın İşfer Jalani Bharat Eçitlerini Yapı. Omanlı Darya Kanti Bharatiya Jalaj MT Satabari Par Humra Bad Ekvis Bharatiya Kurosa Biyo Surakşit Rite Gure Parat Faraya. Kaliforniya Na Amerikan Hava Dönü B-52 Bomber Vimant Tipakta 8 Kurosa Biyo'na Mutni Aşıntı. Cenevada Amerika İran şanti karar kavramı şirketi çünkü İsrail şarat opar asılmak. FIFA World Cup Market World'e en Spain ve Çin'i maç 0-0 gol satı draw day. Dermen Grup Çin'i pehli maçına İran en New Zealand ve Çin'i maç par bebe te draw day. New Zealand'ın Auckland'a Bharatiya Mahila Hockey Team'i FIH Hockey Nations Cup'ni semifinalına preveş kuruyor. Liquefied Natural Gas Carrier Disha, Hormuz Strait'nin sorakşit rete pasartı. UPSC'ye Civil Services Preliminary Parikşası CS Kimi Parayan Çahir Kırı. BRDOS Vadeşi Rete

0: ki para kapalı, sen kurbağa doğru demektara geçir. Sapsa cipa para koyun. Yemeğe ki bulup duruyordu ta cipa cipa neyini denesin. Cipa para günahın, böyle pahut böyle tarihi kadar. Kadar önce, ya patan, cevap bana kurt cipa hai. Agar kabhi chori karke khate pata liye na to aise mere mat karungi chori se aage
1: oho to kya galat keh raha hai wo
0: kaise baat kar rahe hain aap keh raha hai bahut bas khada hai
1: dekho dekho main tumhe kitna samjhata hai wo ki program ke shabd wagera isme achhi tarah se mera matlab hai shraddha se udharta se kar diya karo
0: are to mujhe kya malum kya aapke bachchon ki tarah aapke purkhe bhukh rahe hain
1: ab jaane